Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Şimdi de futbol dünyasından ezber bozan, hani o erkek oyunu diyenleri o saate düşürecek bir haberim var. Almanya'nın o meşhur, o ilerici kulübü Union Berlin yine yaptı yapacağını. Teknik direktör Stefan Baumgart'la yollarını ayıran kulüp öyle bir hamle yaptı ki tüm dünya bu kararı konuşuyor. Takımın başına kim geldi dersiniz? 19 yaş altı ekibini çalıştıran Marilius Eta. Bu bir dünya rekoru. Bu bir tarih. Marilius Eta Avrupa'nın o devasa 5 büyük liginde görev alan ilk kadın teknik direktör olarak adını da altın harflerle yazdırdım. Ama işi hiç kolay değil.

Programın acı gerçekler köşesi diyebiliriz herhalde bu köşeye. Hani hep övünüyoruz ya, şöyle kültürel mirasa sahibiz, böyle bir okumuş bir milletiz falan diye. Rakamlar hiç de öyle demiyor. Türkiye'de toplumun %39'u hayatı boyunca eline hiç kitap almamış. Hatta Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre kitap bizim ihtiyaç dizimizde tam 235. sırada. Yani ekmek, su, internet, yeni çıkan akıllı telefonlar, marka ayakkabılar derken sıra kitaba gelene kadar listede yer kalmıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medya çağı dediğimiz bu dönemde odağımız 5 saniyelik videolarda. Mimlere sıkışmış durumdayız. Okurma oranlarının yerlerde süründüğüne artık herhalde hepimiz hemfikiriz. Ama benim asıl şaşırdığım nokta bambaşka. Hani şu ünlü dediğimiz şöhretli imkanı olan, dünyayı gezmiş, ben gördüm geçirdim diyen isimler var ya, işte onların bazıları hayatında tek bir kitabın kapağını bile açmamış. İşte bu konu gerçekten beni şaşırtıyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi rotamızı biraz lezzete çevirelim. Acıkanlar, diyeti olanlar ya da gurmeler. Bence bu anons tam size göre. Gastronomi dünyasının prestijli dergisi Food & Wine, küresel tat belirleyicileri listesini açıkladı ve dünyanın en iyi 10 gastronomi şehrinde seçti. Listeye bakınca insanın iştahı kabarıyor. Listenin zirvesinde o meşhur sokak lezzetleriyle Bangkok var. Onu teknoloji kadar mutfağıyla da büyüleyen Tokyo, egzotik aromasıyla Hong Kong, baharatlı Latin rüzgarıyla Mexico City, Paris ve Londra'da var. Ve tabii ki İstanbul'da var.

Türkiye'nin dijital karnesi açıklandı. Bir bakalım en çok neleri kullanıyoruz. İnternet trafiğimizin efendisi %44,3'lük payla YouTube olmuş. Yani her 2 megabayttan biri videoları eğlenceye, bir video daha izleyip yatacağım deyip sabahladığınız o içeriklere gitmiş. Gerçekten de öyle. Ben de YouTube'u çok kullanıyorum. Mesajlaşma tarafında da bir değişiklik var. Hani neredesin, geldi mi diye birbirimize yazdığımız o mecrada lider değişmiş. Artık Instagram'dan mesajlaşmaya başlamışız. Yani görünen o ki memleketçe görsel içerikten ve mesajın DM olanından vazgeçemiyoruz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çoktan hafta sonları galiba. Eğer bir yerlere kaçmadıysanız kesin gelecek hafta sonu şöyle yapacağım böyle yapacağım diye olabilirsiniz. Bir seyahatten dönüp hemen başka seyahati düşünmeye başladıysanız buna seyahat kaşıntısı deniyormuş. Gerçekten eskiden öyle ay gideyim bir kafa dinleyeyim iki Instagram hikayesi atayım diye dünya yoktu. İnsanlar genelde başka başka şeyler keşfetmek için yolculuklara çıkıyordu. O zamanlar yolculuklar bir zevk değil tam bir ihtiyaçtı. Hatta çoğu zaman da bir zorunluluktu ama gelin görün ki günümüzde gerçekten devir değişti. Artık modern hayatın o bitmek bilmeyen stresi, plazalardaki o yoğun tempo bizi resmen farklı bir şeyler görmezsem patlayacağım noktasına getiriyor. Bu anonstan sonra ya da tam da bu anonsun sırasında belki de valizleri hazırlamaya başlamışsınızdır.

Gelin şöyle bir dünyayı dolaşalım. İrlanda'da bir şirket oturmuş araştırmış dünyanın en renkli şehri neresi demişler. Sonuçlar geldi ve zirve hiç de sürpriz değil. Lizbon. Düşünsenize, çok da haksız sayılmazlar. O sarı tramvaylar, binaların cephelerini süsleyen o meşhur rengarenk çiniler. Hani o ajulejo dedikleri. Araştırmada fotoğraflar piksellerine kadar incelenmiş ve Lizbon'da tam 2,6 milyondan fazla farklı renk tonu tespit edilmiş. Dile kolay, tam bir görsel şölen.

Evet, havalar böyleyken kesinlikle bir BCD planları yapılması gerekiyor. Bugünlerde de iklim dünyasında tam bir isim takma yarışı var. Sosyal medyada haberlerde bir süper El Niño lafıdırı gidiyor. İddialara bakılırsa bu yıl yaşanacak iklim döngüsü o kadar sert olacakmış ki Avrupa'yı, dolayısıyla bizi de buz kesecek ya da kavuracak. Yani bir macera yaşayacağız bu yaz. Bakalım neler olacak. Neyse, o ekstra hırka her zaman yanımızda bulunsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İtalya'da bir araştırma yapılmış ve Rusların tam %81'i doğaüstü varlıklara inanıyorlarmış. Yani sokakta yanımızdan geçen 10 kişiden 8'i etrafında sadece insanların olmadığını düşünüyor. İşin daha da ilginci, halkın %66'sı, yani büyük bir çoğunluk, başımız sıkıştığında bizi koruyan ilahi güçlerin ya da azizlerin varlığına kesin gözüyle bakıyor. Bizde böyle bir araştırma yapılmadığı için bilmiyoruz. Acaba bizde durum ne?

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

0: Ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Derisinden sorgu sual yok. Yatar ki aşk altına. Geç üstünden yosa. Ya ya ya. Şa şa şa. İçimdeki çile.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

gözleri harin. Yıldız da gözün önünde parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Bunu arada sırada kendimize hatırlatmamız lazım. Benden bir tane daha yok dedi sevgili Hande Yener programın açılışını. Böyle küçük bir hatırlatmayla yaptık. Hepimiz şahsımıza münhasırız. Bizden bir tane daha yok. Kendinizin kıymetini kendiniz bilin. Hayatın ritmi başlıyor. Güzel bir cuma günü olsun. Bugünün de tadını çıkartmak için kimseye ihtiyacınız olmasın. Kendi başınıza kahve içmeyi sevin. Kendi başınıza oturup bir kafede, bir yerde, bir parkta kitabınızı okuyun. Keyfinize bakın. Sizden bir tane daha yok unutmayın. Peki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız ama bugün 2 saat boyunca. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız cumadan birlikte daha fazla keyif alacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Başladı bir de.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Güzel haberler verelim istiyorum. Zeynep Bastık'tan da güzel bir haber geldi. Bu kez şarkılarından, albümlerinden bahsetmeyeceğiz. Biraz özel hayatından bahsedeceğiz. Biraz magazinsel kısma bakacağız. Evlilik haberi geldi Zeynep Bastık'tan. Biliyorsunuz, duymayanlar varsa duyurmuş olayım. Biliyorsunuz, oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkilerinin ikinci yılını Paris'te kutluyorlardı. Evlilik haberi geldi. Evlilik teklifi haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Romantik karelerde dikkat çeken bir başka detay vardı. Acaba Zeynep Bastık bebek mi bekliyordu? Zira Serkay Tütüncü Zeynep Bastık'ın karnını tutmuştu bu evlilik fotoğrafında. Zeynep Bastık tabii bu haberler hemen sosyal medyada paylaşılınca, yani öyle bir yer ki sosyal medya, çok güzel bir haber duyuruyorsunuz ama altına moralinizi bozacak ya da canınızı sıkacak yorumlar yapılabiliyor. Bu yüzden o yorumları çok fazla kale almayın, dikkate almayın. Zeynep Bastık da bu çıkan hamilelik söylentilerini yoldan yalanladı daha Türkiye'ye dönmeden. Evlilik için acele etmediklerini, herhangi bir hamilelik durumu olmadığını söylemiş, hatırlatmış olayım. Ben de duymayanlara eyvah dedi Zeynep Bastık. Geride bıraktık, emirle devam edelim. Ya Rab'la günümüzü güzelleştirsin.

temizliği hangi günler yapmayı tercih ediyorsunuz? Eğer çalışıyorsanız muhtemelen hafta sonu için temizlik planları da yapıyor olabilirsiniz. Ya da hafta içinde böyle geçiştirdiğiniz zamanlar olabilir. Bir yardımcı almış olabilirsiniz. Ancak ne sıklıkta evinizi temizliyorsunuz ya da ne sıklıkta temizlemeniz gerekir? Bunu hiç konuşmadık değil mi bugüne kadar? Ev temizliğine yeni başlayanlar, bu işe yeni atılanlar için ne sıklıkta temizlenmesi gerektiğine dair geniş bir rehber yayınlamışlar. Bence evin içindeki eşyanın durumuna göre, evin konumuna göre, camları açıp açmadığınız veyahut her gün bir evcil hayvanla yaşayıp yaşamadığınıza dair detayları da gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü tek başına yaşadığınızda daha az kirleniyor. Daha kalabalık ailelerde, evcil hayvanı olanlarda temizleme sıklığı değişebiliyor. Her gün günlük temizlik yapmak istiyorsanız eğer bu gereksiz olabilir ama işte mutfakta, yatak odasında, bazı yerlerde, banyoda günlük temizlikler yapmak gerekebilir. Genel dağınıklığı her gün toplamak gerekebilir. İşte gardırolapların içi, buzdolabının içi vesaire, onları böyle birkaç haftada bir toparlayabilirsiniz. Yerleri her gün değil, birkaç günde bir silebilirsiniz. Banyoyu haftalık olarak genel temizleyebilirsiniz mesela. Bitkilerin de tozunu almak lazım. Onları da böyle yıkayıp haftada bir temizleyebilirsiniz. Kilerler, dolaplar, pencereler vesaire, perdeler, bunları da birkaç haftada bir yapabilirsiniz. Dediğim gibi kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Evin kullanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ama bu işe yeni başladıysanız, yani daha doğrusu bir evi yeni kurup yeni bir düzene oturtmaya başlıyorsanız, bu sıklığın yeterli, normal düzeyde olduğunu söylüyorlar. Öyle her gün kendinizi yormaya gerek yok diyelim, zaten zamanla siz de anlayacaksınız. Peki, mis gibi güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Temizlikten ziyade bana sorarsanız gezmeye, eğlenmeye daha fazla vakit ayırın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi bayram yaklaşıyor, yaz yaklaşıyor. Dolayısıyla bu haftalar biraz daha diyet açısından sıkı tutmamız gereken haftalar. Bayrama daha fit girebilmek, yazı daha fit karşılayabilmek için. Ancak muhtemelen sizde de aynı problem var. Kilo veriyorsunuz ama sonra bir müddet sonra tekrar o verdiğiniz kiloya geri dönüyorsunuz. Neden hep aynı kiloya dönüyoruz diye araştırmışlar. Bağışıklık sistemimizdeki gizli bir hafızayı keşfetmişler. Ah o hafızaya keşke farklı kiloları da kaydedebilsek. Obezitenin sadece yağ hücrelerinde değil bağışıklık sisteminde de kalıcı izler bıraktığını, hafızaya kaydettiğini ortaya çıkartmışlar. Kilo veren kişilerde bazı hücreler yıllar sonra o eski kilolu günlerini hatırlıyorlar ve o günlere geri dönebiliyorlar, tekrar kilo alabiliyor vücut. Tekrardan verdiğiniz kiloları geri alma sebebinin vücudun hafızası olduğunu söylüyorlar. Yoksa bizim yememizle kesinlikle alakası yok. Sağlıklı bir gün daha başlasın tabii ki. Şaka bir yana, sağlıklı beslenelim. Her şeyden önemlisi sağlıkla karşılayalım yazı.

yazın en sevdiğiniz yanı nedir? Benim en sevdiğim yanı böyle terliklerle, sandaletlerle dışarı çıkabilmek aslında. Böyle bir tişört, bir şort, bir sandalet, bir terlik. Peki 2026 yazının sandaletlerinden bahsedelim birazcık. Zira modayı şekillendirecek gibi gözüküyor. Parmak arası terlikler 90'lar ve 2000'lerde olduğu gibi. Yine 2026 yazında ön planda olacak hanımlar, haberiniz olsun. İpli sandaletler oldukça zarif gözüküyorlar. Yine 2026 yazında çokça varlar. Dolgu topuklu sandaletler, jeli sandaletler hala çok seviyorum. Aslında çok sağlıklı gelmiyor jeliler ama güzel duruyor. Sağlıklı değil ama deniz kenarında da iyi gidiyor. Mikro topuklu sandaletler, terlikler de yine bu yaz göze çarpan, dikkat çeken detaylar arasında. Haberiniz olsun, şıklığınızı tamamlamak için sandaletlerinizi hazırlayın.

Şimdi yeni şarkılardan ziyade 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde çıkmış çok sevdiğimiz şarkıların yeni yorumları daha fazla dikkat çekiyor. Buray bu şarkıyı Serdar Ortaç'ın 1996 yılında seslendirdiği şarkıyı 2023 yılında seslendirmişti. Serdar Ortaç şarkılarını seslendirirken Buray yorumuyla 2023'te yeniden dinlemeye başlamıştık Buray'la birlikte bu harika Serdar Ortaç şarkısını. Yaz yağmurunu geride bırakırken önümüzdeki günlerde daha yaz gelmedi ama yaz yağmurları yaşayacağız. Özellikle hafta sonunda plan yapanlar. Türkiye genelinde hafta sonunda neredeyse ülkenin her yerinde yağış geçişleri var. Plan programı ona göre yapmayı ihmal etmeyin. Ve dahi cuma gününde de genelde orta ve doğusunda ülkenin yağış beklenirken cumartesi ve pazar gününde ülkenin tamamına yağış yayılıyor diyebilirim. Haberiniz olsun. Plan programı ona göre yapılsın. Daha yaz gelmedi. Bunlar bahar yağmurları, biraz daha tehlikeli olabiliyorlar.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zihnimizi genç tutmanın yollarından birinin hep bulmaca çözmek olduğunu söylerlerdi bize. Hatta babam yıllardır bulmaca çözer, çözmeye de devam eder. Evet, zihni de yerinde ama sadece bulmaca yeterli mi? Tabii ki değil. Uzmanlar düzenli egzersizin, yürüyüşün, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da beyin sağlığı için oldukça etkili olduğunu söylüyorlar ama zihin keskinliğini korumak deyince akla gelen ilk yöntemlerden biri bulmaca çözmek. Çengel bulmacalar, sudokular, kelime avları uzun yıllardır beyin antrenmanı olarak görülüyorlar. Nitekim 2020 yılında yayınlanan bir araştırma bu bulmacaların beyin eğitimi ve bilişsel faydaları açısından en çok tercih edilen aktiviteler arasında olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden demans riskini azaltmaya yönelik stratejiler konusunda uzmanlaşmış nörologlar da bulmaca çözmeyi tavsiye ediyorlar. Peki o halde eski alışkanlıklara geri döndüğümüz, bulmacaları çözdüğümüz, belki de serin bir gölgede keyifle günün tadını çıkarttığımız bir cuma günü olacak. Ne dersiniz? Kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

Şimdi bazı yemeklerin kökeninin bildiğimiz kadar eski olmadığını ya da bildiğimiz yerlerden, bildiğimiz ülkelerden gelmediğini söylüyorlar. Misal makarnayı biz hep İtalyanlar üretmiştir diye düşünürüz ama makarnanın İtalyan değil, Çin icadı olduğunu söylemişler. Dünyanın en sevilen, hatta dünyanın en çok mutlu eden yemeklerinden biri makarna hiç şüphesiz. Fakat bu bilginin lezzetini değiştirmeyeceğini bilsek de makarnanın kökeninin Çin'e dayandığını söylüyorlar. Çin'de bulunan 4000 yıllık eriştelerin makarnanın gerçek kökeninin aslında İtalya'dan değil Çin'den çıktığını söylüyorlar. Çin'den Akdeniz'e uzanan makarnanın ilginç bir yolculuğu varmış. Kökleri aslında Çin'e kadar uzanıyormuş. Dediğim gibi belki lezzetini değiştirmez ama aklınızda olsun, zaman zaman bu bilgilerin de yeri geldiği vakit ortamlarda satılacağını düşündüğüm için size hatırlatmak istedim. Bugün de öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne yesem diye düşünenlere de küçük bir tavsiye vermiş olayım.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz yaklaşırken en çok soğuk içecekleri özlüyoruz değil mi? Hele ki soğuk kahveler. Peki siz yazın en çok hangi içeceği tüketmeyi tercih ediyorsunuz? Pek çok faktörün. İnsanoğlunun yaşam süresi üzerinde etkili olduğunu söyleyen uzmanlar yaz içeceklerinin ömrü kısalttığını söylemişler. Serinlemek amacıyla tükettiğimiz bazı içeceklerin ultra işlenmiş gıdalar içerdiğini, dolayısıyla fazla tüketmenin kalp damar hastalığı riskinden tutun da pek çok hastalığa kadar riski %12'den fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden önümüzdeki yaz günlerinde tüketeceğiniz soğuk içecekleri daha sağlıklı tercih etmenizi hatırlatmak isterim. Şekeri, tuzu azaltmanız gerektiğini, daha sağlıklı içecekler tüketmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz ama ben bir kez daha eklemiş olayım. Yaklaşan bu güzel yaz günlerinde hayallerinizi süsleyen bol köpüklü, bol kremalı kahveleri bir kenara koyun isterim.

0: fotojenik.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz yaklaşırken kilo veremeyen kadınlara güzel bir haber vermek istiyorum. Yani aslında hem erkekler hem de kadınları ilgilendiriyor bu haber. Ama kilo veremeyen ya da vermek istemeyen ya da kendini olduğu gibi mutlu gören kadınlara güzel bir haberim var. Yapılan bir araştırma. Özellikle balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin, aslında bu araştırmanın sonucu erkekleri daha çok ilgilendiriyor. Balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin zayıf kadınlarla evli olan erkeklere nazaran 10 kat daha mutlu olduğunu ortaya çıkartmışlar. Temel görüşe göre biraz daha kilolu balık etli olan kadınlar ilişkiler için biçilmiş kaftan, zira daha mutlular, daha pozitifler, daha güler yüzlüler. Şimdi zayıf olan ya da normal kilolu olan kadınların suratsız olduğunu söylemiyorlar bu araştırmada. Sadece biraz daha kilosu fazla olan kadınların daha güler yüzlü olduğunu ima etmişler. Öyle mi? Bence kişiden kişiye farklılık gösterse de yine de evet, daha güler yüzlü olduklarını uzun yıllardır hep söylerler. Bu yüzden aklınızda olsun sevgili beyler. Eşiniz, sevdiceğiniz biraz kilo aldıysa daha mutlu, en azından 10 kat daha mutlu bir hayat sürme ihtimaliniz var.

Her ne kadar kilonun çok iyi bir şey olmadığını bilsek de bu 3-5 kilonun aramızda lafı olmuyor ama siz yine de spor yapmaya, hareket etmeye devam edin. Şimdi bile başlasanız bir 2 yıl sonra daha genç hissedeceksiniz. Şimdi bile başlasanız spora birkaç ay sonra daha mutlu hissedeceksiniz. Hatta anında etki görmeye başlayacaksınız. Yapılan yeni bir araştırma, kalbinizi 20 yıl gençleştirmek istiyorsanız egzersiz yapın diyorlar. Misal sadece 2 yıl egzersiz yapmış olmanın 50 yaşındaki bir kalbi 30 yaşına geri döndürebileceğini söylemişler. Yani fit bir vücuda sahip olmak değil, sadece sağlıklı bir kalbe sahip olmak için de mutlaka egzersiz yapmak gerekiyor. Hiç değilse çıkın dışarı, takın kulaklığı, yürüyüşünüzü yapın. Kulağınızda en sevdiğiniz şarkılar, tabii ki hayatın ritminde simge var bu kez radyolarınızda.

Cuma'nın en güzel saatlerini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Pekala, biz ayrılan 2 saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renna, mikrofon başından ayrılacağım. Hayatın ritmi bugünlük sona erecek ama merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda kalmaya devam edecek. Pazartesi günü yine hayatın, günün, anın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: puanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Şimdi de futbol dünyasından ezber bozan, hani o erkek oyunu diyenleri o saate düşürecek bir haberim var. Almanya'nın o meşhur, o ilerici kulübü Union Berlin yine yaptı yapacağını, teknik direktör Stefan Baumgart'la yollarını ayıran kulüp öyle bir hamle yaptı ki tüm dünya bu kararı konuşuyor. Takımın başına kim geldi dersiniz? 19 yaş altı ekibini çalıştıran Marinius Eta. Bu bir dünya rekoru. Bu bir tarih. Marinius Eta, Avrupa'nın o devasa 5 büyük liginde görev alan ilk kadın teknik direktör olarak adını da altın harflerle yazdırdım. Ama işi hiç kolay değil.

Programın acı gerçekler köşesi diyebiliriz herhalde bu köşeye. Hani hep övünüyoruz ya, şöyle kültürel mirasa sahibiz, böyle bir okumuş bir milletiz falan diye. Rakamlar hiç de öyle demiyor. Türkiye'de toplumun %39'u hayatı boyunca eline hiç kitap almamış. Hatta Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre kitap bizim ihtiyaç dizimizde tam 235. sırada. Yani ekmek, su, internet, yeni çıkan akıllı telefonlar, marka ayakkabılar derken sıra kitaba gelene kadar listede yer kalmıyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medya çağı dediğimiz bu dönemde odağımız 5 saniyelik videolarda. Mimlere sıkışmış durumdayız. Okurma oranlarının yerlerde süründüğüne artık herhalde hepimiz hemfikiriz. Ama benim asıl şaşırdığım nokta bambaşka. Hani şu ünlü dediğimiz, şöhretli imkanı olan, dünyayı gezmiş, ben gördüm, geçirdim diyen isimler var ya, işte onların bazıları hayatında tek bir kitabın kapağını bile açmamış. İşte bu konu gerçekten beni şaşırtıyor.

Şimdi rotamızı biraz lezzete çevirelim. Acıkanlar, diyeti olanlar ya da gurmeler. Bence bu anons tam size göre. Gastronomi dünyasının prestijli dergisi Food & Wine, küresel tat belirleyicileri listesini açıkladı ve dünyanın en iyi 10 gastronomi şehrinde seçti. Listeye bakınca insanın iştahı kabarıyor. Listenin zirvesinde o meşhur sokak lezzetleriyle Bangkok var. Onu teknoloji kadar mutfağıyla da büyüleyen Tokyo, egzotik aromasıyla Hong Kong, baharatlı Latin rüzgarıyla Mexico City, Paris ve Londra'da var. Ve tabii ki İstanbul'da var.

Türkiye'nin dijital karnesi açıklandı. Bir bakalım en çok neleri kullanıyoruz. İnternet trafiğimizin efendisi %44,3'lük payla YouTube olmuş. Yani her 2 megabayttan biri videoları eğlenceye, bir video daha izleyip yatacağım deyip sabahladığımız o içeriklere gitmiş. Gerçekten de öyle. Ben de YouTube'u çok kullanıyorum. Mesajlaşma tarafında da bir değişiklik var. Hani neredesin, geldi mi diye birbirimize yazdığımız o mecrada lider değişmiş. Artık Instagram'dan mesajlaşmaya başlamışız. Yani görünen o ki memleketçe görsel içerikten ve mesajın DM olanından vazgeçemiyoruz.

çoktan hafta sonları galiba. Eğer bir yerlere kaçmadıysanız kesin gelecek hafta sonu şöyle yapacağım böyle yapacağım diye olabilirsiniz. Bir seyahatten dönüp hemen başka seyahati düşünmeye başladıysanız buna seyahat kaşıntısı deniyormuş. Gerçekten eskiden öyle ay gideyim bir kafa dinleyeyim iki Instagram hikayesi atayım diye dünya yoktu. İnsanlar genelde başka başka şeyler keşfetmek için yolculuklara çıkıyordu. O zamanlar yolculuklar bir zevk değil tam bir ihtiyaçtı. Hatta çoğu zaman da bir zorunluluktu ama gelin görün ki günümüzde gerçekten devir değişti. Artık modern hayatın o bitmek bilmeyen stresi, plazalardaki o yoğun tempo bizi resmen farklı bir şeyler görmezsem patlayacağım noktasına getiriyor. Bu anonstan sonra ya da tam da bu anonsun sırasında belki de valizleri hazırlamaya başlamışsınızdır.

Şimdi gelin şöyle bir dünyayı dolaşalım. İrlanda'da bir şirket oturmuş araştırmış dünyanın en renkli şehri neresi demişler. Sonuçlar geldi ve zirve hiç de sürpriz değil. Lizbon. Düşünsenize, çok da haksız sayılmazlar. O sarı tramvaylar, binaların cephelerini süsleyen o meşhur rengarenk çiniler. Hani o aju, ajulejo dedikleri. Araştırmada fotoğraflar piksellerine kadar incelenmiş ve Lizbon'da tam 2,6 milyondan fazla farklı renk tonu tespit edilmiş. Dile kolay, tam bir görsel şölen.

D planları yapılması gerekiyor. Bugünlerde de iklim dünyasında tam bir isim takma yarışı var. Sosyal medyada haberlerde bir süper El Niño lafıdır gidiyor. İddialara bakılırsa bu yıl yaşanacak iklim döngüsü o kadar sert olacakmış ki Avrupa'yı, dolayısıyla bizi de buz kesecek ya da kavuracak. Yani bir macera yaşayacağız bu yaz. Bakalım neler olacak. Neyse, o ekstra hırka her zaman yanımızda bulunsun. Ne

0: Sertifikatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İtalya'da bir araştırma yapılmış ve Rusların tam %81'i doğaüstü varlıklara inanıyorlarmış. Yani sokakta yanımızdan geçen her 10 kişiden 8'i etrafında sadece insanların olmadığını düşünüyor. İşin daha da ilginci, halkın %66'sı, yani büyük bir çoğunluk, başımız sıkıştığında bizi koruyan ilahi güçlerin ya da azizlerin varlığına kesin gözüyle bakıyor. Bizde böyle bir araştırma yapılmadığı için bilmiyoruz. Acaba bizde durum ne?

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

Ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Bunu arada sırada kendimize hatırlatmamız lazım. Benden bir tane daha yok dedi sevgili Hande Yener programın açılışını. Böyle küçük bir hatırlatmayla yaptık. Hepimiz şahsımıza münhasırız. Bizden bir tane daha yok. Kendinizin kıymetini kendiniz bilin. Hayatın ritmi başlıyor. Güzel bir cuma günü olsun. Bugünün de tadını çıkartmak için kimseye ihtiyacınız olmasın. Kendi başınıza kahve içmeyi sevin. Kendi başınıza oturup bir kafede, bir yerde, bir parkta kitabınızı okuyun. Keyfinize bakın. Sizden bir tane daha yok unutmayın. Peki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız ama bugün 2 saat boyunca. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız cumadan birlikte daha fazla keyif alacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Güzel haberler verelim istiyorum. Zeynep Bastık'tan da güzel bir haber geldi. Bu kez şarkılarından, albümlerinden bahsetmeyeceğiz. Biraz özel hayatından bahsedeceğiz. Biraz magazinsel kısma bakacağız. Evlilik haberi geldi Zeynep Bastık'tan. Biliyorsunuz, duymayanlar varsa duyurmuş olayım. Biliyorsunuz, oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkilerinin ikinci yılını Paris'te kutluyorlardı. Evlilik haberi geldi. Evlilik teklifi haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Romantik karelerde dikkat çeken bir başka detay vardı. Acaba Zeynep Bastık bebek mi bekliyordu? Zira Serkay Tütüncü Zeynep Bastık'ın karnını tutmuştu bu evlilik fotoğrafında. Zeynep Bastık tabii bu haberler hemen sosyal medyada paylaşılınca, yani öyle bir yer ki sosyal medya, çok güzel bir haber duyuruyorsunuz ama altına moralinizi bozacak ya da canınızı sıkacak yorumlar yapılabiliyor. Bu yüzden o yorumları çok fazla kale almayın, dikkate almayın. Zeynep Bastık da bu çıkan hamilelik söylentilerini yoldan yalanladı daha Türkiye'ye dönmeden. Evlilik için acele etmediklerini, herhangi bir hamilelik durumu olmadığını söylemiş, hatırlatmış olayım. Ben de duymayanlara eyvah dedi Zeynep Bastık. Geride bıraktık, emirle devam edelim. Ya Rab'la günümüzü güzelleştirsin.

temizliği hangi günler yapmayı tercih ediyorsunuz? Eğer çalışıyorsanız muhtemelen hafta sonu için temizlik planları da yapıyor olabilirsiniz. Ya da hafta içinde böyle geçiştirdiğiniz zamanlar olabilir. Bir yardımcı almış olabilirsiniz. Ancak ne sıklıkta evinizi temizliyorsunuz ya da ne sıklıkta temizlemeniz gerekir? Bunu hiç konuşmadık değil mi bugüne kadar? Ev temizliğine yeni başlayanlar, bu işe yeni atılanlar için ne sıklıkta temizlenmesi gerektiğine dair geniş bir rehber yayınlamışlar. Bence evin içindeki eşyanın durumuna göre, evin konumuna göre, camları açıp açmadığınız veyahut her gün bir evcil hayvanla yaşayıp yaşamadığınıza dair detayları da gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü tek başına yaşadığınızda daha az kirleniyor. Daha kalabalık ailelerde, evcil hayvanı olanlarda temizleme sıklığı değişebiliyor. Her gün günlük temizlik yapmak istiyorsanız eğer bu gereksiz olabilir ama işte mutfakta, yatak odasında, bazı yerlerde, banyoda günlük temizlikler yapmak gerekebilir. Genel dağınıklığı her gün toplamak gerekebilir. İşte gardırolapların içi, buzdolabının içi vesaire, onları böyle birkaç haftada bir toparlayabilirsiniz. Yerleri her gün değil birkaç günde bir silebilirsiniz. Banyoyu haftalık olarak genel temizleyebilirsiniz mesela. Bitkilerin de tozunu almak lazım. Onları da böyle yıkayıp haftada bir temizleyebilirsiniz. Kilerler, dolaplar, pencereler vesaire, perdeler, bunları da birkaç haftada bir yapabilirsiniz. Dediğim gibi kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Evin kullanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ama bu işe yeni başladıysanız, yani daha doğrusu bir evi yeni kurup yeni bir düzene oturtmaya başlıyorsanız bu sıklığın yeterli, normal düzeyde olduğunu söylüyorlar. Öyle her gün kendinizi yormaya gerek yok diyelim, zaten zamanla siz de anlayacaksınız. Peki, mis gibi güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Temizlikten ziyade bana sorarsanız gezmeye, eğlenmeye daha fazla vakit ayırın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

şimdi bayram yaklaşıyor, yaz yaklaşıyor. Dolayısıyla bu haftalar biraz daha diyet açısından sıkı tutmamız gereken haftalar. Bayrama daha fit girebilmek, yazı daha fit karşılayabilmek için. Ancak muhtemelen sizde de aynı problem var. Kilo veriyorsunuz ama sonra bir müddet sonra tekrar o verdiğiniz kiloya geri dönüyorsunuz. Neden hep aynı kiloya dönüyoruz diye araştırmışlar. Bağışıklık sistemimizdeki gizli bir hafızayı keşfetmişler. Ah, o hafızaya keşke farklı kiloları da kaydedebilsek. Obezitenin sadece yağ hücrelerinde değil bağışıklık sisteminde de kalıcı izler bıraktığını, hafızaya kaydettiğini ortaya çıkartmışlar. Kilo veren kişilerde bazı hücreler yıllar sonra o eski kilolu günlerini hatırlıyorlar ve o günlere geri dönebiliyorlar. Tekrar kilo alabiliyor vücut. Tekrardan verdiğiniz kiloları geri alma sebebinin vücudun hafızası olduğunu söylüyorlar. Yoksa bizim yememizle kesinlikle alakası yok. Sağlıklı bir gün daha başlasın tabii ki. Şaka bir yana, sağlıkla beslenelim. Her şeyden önemlisi sağlıkla karşılayalım yazı.

yazın en sevdiğiniz yanı nedir? Benim en sevdiğim yanı böyle terliklerle, sandaletlerle dışarı çıkabilmek aslında. Böyle bir tişört, bir şort, bir sandalet, bir terlik. Peki 2026 yazının sandaletlerinden bahsedelim birazcık. Zira modayı şekillendirecek gibi gözüküyor. Parmak arası terlikler 90'lar ve 2000'lerde olduğu gibi. Yine 2026 yazında ön planda olacak hanımlar, haberiniz olsun. İpli sandaletler oldukça zarif gözüküyorlar. Yine 2026 yazında çokça varlar. Dolgu topuklu sandaletler, jeli sandaletler hala çok seviyorum. Aslında çok sağlıklı gelmiyor jeliler ama güzel duruyor. Sağlıklı değil ama deniz kenarında da iyi gidiyor. Mikro topuklu sandaletler, terlikler de yine bu yaz göze çarpan, dikkat çeken detaylar arasında. Haberiniz olsun, şıklığınızı tamamlamak için sandaletlerinizi hazırlayın.

şimdi yeni şarkılardan ziyade 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde çıkmış çok sevdiğimiz şarkıların yeni yorumları daha fazla dikkat çekiyor. Buray bu şarkıyı Serdar Ortaç'ın 1996 yılında seslendirdiği şarkıyı 2023 yılında seslendirmişti. Serdar Ortaç şarkılarını seslendirirken Buray yorumuyla 2023'te yeniden dinlemeye başlamıştık Buray'la birlikte bu harika Serdar Ortaç şarkısını. Yaz yağmurunu geride bırakırken önümüzdeki günlerde daha yaz gelmedi ama yaz yağmurları yaşayacağız. Özellikle hafta sonunda plan yapanlar. Türkiye genelinde hafta sonunda neredeyse ülkenin her yerinde yağış geçişleri var. Plan programı ona göre yapmayı ihmal etmeyin. Ve dahi cuma gününde de genelde orta ve doğusunda ülkenin yağış beklenirken cumartesi ve pazar gününde ülkenin tamamına yağış yayılıyor diyebilirim. Haberiniz olsun. Plan programına göre yapılsın. Daha yaz gelmedi. Bunlar bahar yağmurları, biraz daha tehlikeli olabiliyorlar.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zihnimizi genç tutmanın yollarından birinin hep bulmaca çözmek olduğunu söylerlerdi bize. Hatta babam yıllardır bulmaca çözer, çözmeye de devam eder. Evet, zihni de yerinde ama sadece bulmaca yeterli mi? Tabii ki değil. Uzmanlar düzenli egzersizin, yürüyüşün, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da beyin sağlığı için oldukça etkili olduğunu söylüyorlar ama zihin keskinliğini korumak deyince akla gelen ilk yöntemlerden biri bulmaca çözmek. Çengel bulmacalar, sudokular, kelime avları uzun yıllardır beyin antrenmanı olarak görülüyorlar. Nitekim 2020 yılında yayınlanan bir araştırma bu bulmacaların beyin eğitimi ve bilişsel faydaları açısından en çok tercih edilen aktiviteler arasında olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden demans riskini azaltmaya yönelik stratejiler konusunda uzmanlaşmış nörologlar da bulmaca çözmeyi tavsiye ediyorlar. Peki o halde eski alışkanlıklara geri döndüğümüz, bulmacaları çözdüğümüz, belki de serin bir gölgede keyifle günün tadını çıkarttığımız bir cuma günü olacak. Ne dersiniz? Kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

Şimdi bazı yemeklerin kökeninin bildiğimiz kadar eski olmadığını ya da bildiğimiz yerlerden, bildiğimiz ülkelerden gelmediğini söylüyorlar. Misal makarnayı biz hep İtalyanlar üretmiştir diye düşünürüz ama makarnanın İtalyan değil Çin icadı olduğunu söylemişler. Dünyanın en sevilen, hatta dünyanın en çok mutlu eden yemeklerinden biri makarna hiç şüphesiz. Fakat bu bilginin lezzetini değiştirmeyeceğini bilsek de makarnanın kökeninin Çin'e dayandığını söylüyorlar. Çin'de bulunan 4000 yıllık eriştelerin makarnanın gerçek kökeninin aslında İtalya'dan değil Çin'den çıktığını söylüyorlar. Çin'den Akdeniz'e uzanan makarnanın ilginç bir yolculuğu varmış. Kökleri aslında Çin'e kadar uzanıyormuş. Dediğim gibi belki lezzetini değiştirmez ama aklınızda olsun, zaman zaman bu bilgilerin de yeri geldiği vakit ortamlarda satılacağını düşündüğüm için size hatırlatmak istedim. Bugün de öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne yesem diye düşünenlere de küçük bir tavsiye vermiş olayım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz yaklaşırken en çok soğuk içecekleri özlüyoruz değil mi? Hele ki soğuk kahveler. Peki siz yazın en çok hangi içeceği tüketmeyi tercih ediyorsunuz? Pek çok faktörün. İnsanoğlunun yaşam süresi üzerinde etkili olduğunu söyleyen uzmanlar yaz içeceklerinin ömrü kısalttığını söylemişler. Serinlemek amacıyla tükettiğimiz bazı içeceklerin ultra işlenmiş gıdalar içerdiğini, dolayısıyla fazla tüketmenin kalp damar hastalığı riskinden tutun da pek çok hastalığa kadar riski %12'den fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden önümüzdeki yaz günlerinde tüketeceğiniz soğuk içecekleri daha sağlıklı tercih etmenizi hatırlatmak isterim. Şekeri, tuzu azaltmanız gerektiğini, daha sağlıklı içecekler tüketmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz ama ben bir kez daha eklemiş olayım. Yaklaşan bu güzel yaz günlerinde hayallerinizi süsleyen bol köpüklü, bol kremalı kahveleri bir kenara koyun isterim.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yaz yaklaşırken kilo veremeyen kadınlara güzel bir haber vermek istiyorum. Yani aslında hem erkekler hem de kadınları ilgilendiriyor bu haber. Ama kilo veremeyen ya da vermek istemeyen ya da kendini olduğu gibi mutlu gören kadınlara güzel bir haberim var. Yapılan bir araştırma. Özellikle balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin, aslında bu araştırmanın sonucu erkekleri daha çok ilgilendiriyor. Balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin zayıf kadınlarla evli olan erkeklere nazaran 10 kat daha mutlu olduğunu ortaya çıkartmışlar. Temel görüşe göre biraz daha kilolu balık etli olan kadınlar ilişkiler için biçilmiş kaftan, zira daha mutlular, daha pozitifler, daha güler yüzlüler. Şimdi zayıf olan ya da normal kiloda olan kadınların suratsız olduğunu söylemiyorlar bu araştırmada. Sadece biraz daha kilosu fazla olan kadınların daha güler yüzlü olduğunu ima etmişler. Öyle mi? Bence kişiden kişiye farklılık gösterse de yine de evet, daha güler yüzlü olduklarını uzun yıllardır hep söylerler. Bu yüzden aklınızda olsun sevgili beyler. Eşiniz, sevdiceğiniz biraz kilo aldıysa daha mutlu, en azından 10 kat daha mutlu bir hayat sürme ihtimaliniz var.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Gel dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık. Tükendim artık. Bir son ver gel. Sarılmasan olur.

Her ne kadar kilonun çok iyi bir şey olmadığını bilsek de bu 3-5 kilonun aramızda lafı olmuyor ama siz yine de spor yapmaya, hareket etmeye devam edin. Şimdi bile başlasanız bir 2 yıl sonra daha genç hissedeceksiniz. Şimdi bile başlasanız spora birkaç ay sonra daha mutlu hissedeceksiniz. Hatta anında etki görmeye başlayacaksınız. Yapılan yeni bir araştırma kalbinizi 20 yıl gençleştirmek istiyorsanız egzersiz yapın diyorlar. Misal sadece 2 yıl egzersiz yapmış olmanın 50 yaşındaki bir kalbi 30 yaşına geri döndürebileceğini söylemişler. Yani fit bir vücuda sahip olmak değil, sadece sağlıklı bir kalbe sahip olmak için de mutlaka egzersiz yapmak gerekiyor. Hiç değilse çıkın dışarı, takın kulaklığı, yürüyüşünüzü yapın. Kulağınızda en sevdiğiniz şarkılar, tabii ki hayatın ritminde Simge var bu kez radyolarınızda.

99.5 Radyo Moni 99.5 Radyo Moni.

Cuma'nın en güzel saatlerini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Pekala, biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renna, mikrofon başından ayrılacağım. Hayatın ritmi bugünlük sona erecek ama merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda kalmaya devam edecek. Pazartesi günü yine hayatın, günün, anın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bana küsen. Yetmedi yarime yerden fırtınam dağları kesen. Hava kapanır, bu çocuk üzülür. Dinleme boş ver, bu da geçer.

cebi bak bak dedim aksar hadi kalk sar başa aksak dedim aksak diyor kalk bak ritim aksak hadi kalkıp bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap

seni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.